0: Vas all'aulanda sopisi, cun omat ovet necisi, omat uxet ulva taisi.
1: Ma salito lem, min caenem.